0: Listener, join me and Bernicia Cotella every Saturday at 8 p.m. as we travel abroad to tell you the stories of our brothers and sisters in the diaspora.
1: Yes, Berta, if you missed the first edition, make sure you catch up the repetition every Friday at 10 a.m. and Sundays at 8 p.m.
0: Join us on Mozambicans in the Diaspora.
2: Gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, gelo, g